karisa mura ya cha aka na kunu wa aka kan sa gudam aka demse num baro aka demeke aka demeke aka demeke.